0: Biri.
1: Sorunu sana kapıya zinde sağlık.
0: Tabii.
1: Ne diyorsun açıklarsın sana da?
0: Tabii.
1: Sorunu sana ne diyorsun? Get out, Kevin. Supervisor involved. They were involved in this call at all.
0: Hi, Copy Jim.